0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Bayram Ali Ümerov'un klarinetinden bir kasap oyun havasıyla, bu neşeli oyun havasıyla hepinize hoş geldiniz programımıza diyoruz değerli dinleyiciler. Arkadaşım Denitsa Diamandieva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bu programımıza Türkülerle Baş Başa ismini verdik ve birbirinden güzel türküleri sizler için hazırladık sevgili dinleyiciler. Bu kez bilinen ses sanatçıları değil, yeni fonoteğimizde ortaya çıkan ve şimdiye kadar şahsen ben hiç isimlerini duymadım sanatçılarının türkülerini dinletmeye karar verdim. Sevgili dinleyiciler, önce Razgrad ili Kubrat Belediyesi'nin Zvanarci köyünden bir ses sanatçımızın ismini bizler böyle aniden tesadüfen bantlarda keşfettik, bulduk. İsmi Rahmiye Ahmedova. Yıllar 1974-75. Dimiter Dinev yönetiminde buraya gelip türküler söylemiş sevgili dinleyiciler. İlk türküsünü bizler programımıza da taşıdık, ilk türkü olarak Kaleden Kaleye diyecek Zvanarci köyünden ses sanatçısı Rahmiye Ahmedova.

Değerli dinleyiciler, aslında bu türküyü dinletir dinletmez, daha doğrusu Rahmi Ahmedova'nın sesinden Zeytinin Yaprağı Yeşil türküsünü dinletince, Razgrad'ın Biserti köyünden değerli İslam Karagöz, ki kendisi şu anda İstanbul'da oturuyor, bana Rahmi ablamın bir türküsü daha var demişti. O türküyü de bulduk ve ortaya çıkardık. Böylece sevgili dinleyiciler, Rahmi Ahmedova'nın şimdiye kadar ismi bilinmese de ortaya çok iki güzel türküsü çıktı. Gelin şimdi hep

Ve sevgili dinleyiciler, pek bilinmeyenlerin isimleri arasında bir de Silistra'nın Kolobarı köyünden Nazmi Arifov var. Böyle farklı bantları ararken bir de onun türküsü ortaya çıktı. Kendisini tanıyanlar, bilenler var mı acaba, hayatta mıdır? Ben çok merak ediyorum. Nazmi Arifov 1979 yılında yine Dimitar Dinev yönetiminde ve küçük bir orkestra eşliğinde, halk enstrümanlar eşliğinde türküsünü söylemiş. Oynak bir türkü olarak geçiyor ve Dobruca türküsüyle şimdi Nazmi Arifov'u dinliyoruz ve Kolobar köyüne buradan selamlarımızı da göndermiş oluyoruz.

Değerli dinleyiciler, şimdi yolumuz Kırcalıili Ardino Belediyesi'nin Gorno Prahovo köyünden geçiyor. Gorno Prahovo Halk Kültür Evi nezdinde, Halk Kültür Evi'nin ismi Laç. İşte bu Halk Kültür Evi'nde koro ve orkestra varmış bir zamanlar. Bir zamanlar derken yıl 1974. Şu anda elimde bu korodan iki türkümüz var. İndim bahçeye durdum Meliham. Ve bu türkünün değerlendirilmesi Dimitar Dinev tarafından yapılmış, yönetmen Ivan Nikolov. Gelin önce bu türküyü dinleyelim.

yaşıyor. Burada üzerinde 1974 yılı olarak belirtilmiş. Değerlendirilmesi yine Dimitar Dinev tarafından yapılmış. Orkestra şefi Ivan Nikolov. Sevgili dinleyiciler, acaba o yıllarda bu koroda türkü dinleyen, türkü seslendiren var mı Gornu Prahovo'da bilmiyoruz. Ama orada çok değerli dinleyicilerimizin olduğunu buradan belirtmek istiyoruz ve türkümüzü armağan ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Gornu Prahovo Laçhal Kültür Evi'nin seslendirdiği bir türkü daha var. Maalesef türkünün sonu biraz arızalı ama sağ olsun arkadaşım Denita, onun da böyle üstesinden gelmeyi başardı. Ben yarimi alsaydım ismini taşıdım.

Sevgili dinleyiciler, caz sanatçımız Yıldız İbrahimova bir zamanlar radyoda uzun zaman çalışmış, annesiyle birlikte, Nevriye Hanım'la birlikte ve sevgili dinleyiciler burada bir müzik redaktörü olarak hayli fazla türkü de seslendirmiş. Türkü derken yerli, Rumeli türküleri. Ne yazık ki Yıldız İbrahimova'nın bütün türkülerini ortaya çıkaramadık. Ama bantlar arasında ararken bir baktım ki değerlendirmesi yine Dimitar Dinev'e ait. Aynı zamanda Sabahattin Bayramov'un da imzasını taşıyor bir türkü. Ve orkestra şefi eşliğinde, halk enstrümanları eşliğinde, Dimitar Dinev yönetiminde güzel bir türkü seslendirmiş 1979 yılında ünlü caz sanatçımız Yıldız İbrahimova. Fatme Fatme, güzel kız demiş.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, fonoteğimizden ortaya yeni çıkan bantların ardından şimdi yolumuz Burgaz bölgesine gidiyor. Biliyorsunuz yıllardır bunu hep belirtiyoruz, anlatıyoruz. Burgaz bölgesinde çok değerli saz ve söz ustaları var. Rahmetli Emrullah Topçu'nun çok fazla öğrencisi var orada. Ve inanın ki her biri kendi için çok değerli. Ve orada sevgili dinleyiciler, seslendirilen türküler bir başka oluyor. Ben şimdi sırada Orhan Selim ve rahmetli Müren Küçük'ün beraber seslendirdikleri Aman Hacerim türküsünü dinletiyorum. Ardından bu ikilinin Demirciler Demir Döver türküsü gelecek.

Orhan Selim ve rahmetli Müren Küçük'ü sevgili dinleyiciler beraber dinledik. Onların ardından ve yine bu bölgede çok değerli bir saz ustası daha var. Mustafa İsmail şimdi köprüden geçerken köprü salladı beni diyecek.

Burgaz bölgesinden ayrılıp Türkiye İzmir'e uzanıyor yolumuz ve sevgili Hasan Rodoplu'nun sesinden Bir Taş Attım Erik Dalı'na türküsünü dinliyoruz sevgili dinleyiciler ve türkülerle baş başa konserimiz böylece devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, türkülerimizde güneşten fazla aya adanan çok fazla türkümüz var. Biraz önce aya baktım dedi Pakize Hasan. Şimdi ise Aysel Hasanova aya baktım ay beyaz, kıza baktım kız beyaz diyecek.

Türkülerle Baş Başa ismini verdik bu konserimize ve sevgili dinleyiciler, çok ünlü klarnet ustası Bayram Ali Ömerov'un kasap oyun havasıyla başladık bu konserimize. Ben arkadaşım Denitsa'ya teşekkür ediyorum. Her isteğimi yerine getirdi. Şimdi yolumuz Silistra'nın İskra köyünden geçecek ve Silistra'nın İskra köyünden çok önemli ve folklorumuzda çok önemli yere sahip olan Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşlerden güzel bir türkümüz var. Aslında onların sesinden hep alıştığımız bir Muşmula türküsü vardı. Ama sevgili dinleyiciler, böylece internetimiz, bizim sistemimiz çökünce Aliye ve Nuriye kız kardeşlerden bir türkü daha ortaya çıktı. Gide gide bir meşeye dayandım.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun sahip olduğu 5000 kayıt arasında acaba dinletilmeyen ne kadar kayıt, ne kadar türkü ve şarkı var? Bilinmeyen ne kadar isim var? İnanın bu soruyu hep soruyorum kendime. Ama sistemdeki engellerden dolayı anlıyorsunuz ki bütün bu ulaşımı bizler sağlayamıyoruz. Şimdi sırada Bayse Arifova'dan 3 türkümüz var. O hep dinlettiğimiz türküler değil. Genelde Bayse Arifova'nın, buradan kendisine sevgilerimizi iletiyoruz, Şumen'e. Kendisi Şumen Tiyatrosu'nun önemli isimlerden bir tanesidir. Ellerinden saygıyla, sevgiyle öpüyoruz. Bu dünyada gördüğüm en güzel, en güzel yürekli insanlardan bir tanesidir Bayse Arifova. Hem bir hanımefendi, hem zarif bir kadın. Yani anlatılacak daha çok şey var. Dediğim gibi acaba sevgili Bayse Arifova bile bu türküleri hatırlıyor mu bilmiyorum. Ama onun hep alıştığımız sesinden iki türkümüz var.

Başbaşa konserimiz burada son buluyor. Hiç dinletilmeyen türküleri dinletmeye gayret gösterdik. Hiç isimleri bilinmeyen ses sanatçılarımızı keşfettik, bulduk mesela değerli dinleyiciler.

hiç dinletilmeyen türküleri dinletmeye gayret gösterdik. Hiç isimleri bilinmeyen ses sanatçılarımızı keşfettik, bulduk. Mesela değerli dinleyiciler, ben hemen örnek veriyorum. Razgrad'ın Zvanarci köyünden Rahmi Ahmedova ve Silistra'nın Kolobar köyünden Nazmi Arifov. Ayrıca Gornu Prahovu köyünden bu kadar güzel bir koronun var olduğundan da hiç haberimiz yoktu. Bugün hepsine selam olsun. O türküleri, o dönemleri hatırlayanlara da selam olsun diyoruz. Ve böylece sevgili dinleyiciler, bizler arkadaşım Denitsa Diamandieva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, gününüz türküler kadar güzel olsun diyerek programımıza Bayram Ali Ömerov'un klarnetiyle başladık. Bir kasap oyun havasıyla ve yine bu kasap oyun havasıyla programımız son bulacak. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 28 Ağustos 2026 tarihli yayınımıza başlıyoruz. Önce haberler, ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Hepinize güzel ve yararlı dakikalar diliyoruz.

Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Hükümetten Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 116,9 milyon avroluk ödenek. Tütün üreticilerinin sayısı 2026 yılında 237 kişi arttı. Emekli maaşı ödemeleri 4 Eylül'de başlayacak. Kırcalı ilindeki Karain Şelalesi tabiat anıtı ilan edildi. Şimdi haberler. Hükümet yaklaşan seçimler için bütçeyi onaylayarak 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşık 117 milyon avroya mal olacağına karar verdi. Söz konusu kaynak devlet bütçesinden ayrılmıştır ve seçimlerin hazırlanması ve yürütülmesi için kullanılmalıdır. Bakanlar Kurulu Merkez Seçim Komisyonu tarafından özel elektronik oylama makinelerini lojistik ve teknik desteğine ilişkin sözleşmelerin sonuçlandırılması için ek kaynak sağlamaya hazır. Hükümet basın merkezi tarafından yayınlanan açıklamada ek olarak oylama makineleri ve kağıt pusulaları, seçim verilerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ve seçim sonuçlarını içeren dosyalar için bir birim oluşturulması amacıyla da ek kaynaklar sağlanabilir ifadelerine yer verildi. Tarım Bakan Yardımcısı Yanislav Yançev Başkanlığında Tarım Bakanlığında düzenlenen Tütün Danışma Konseyi toplantısında Bulgaristan'da kayıtlı tütün üretici sayısının 2026 yılında bir önceki yıla nazaran 237 kişi arttığı açıklandı. Bakanlığın verilerine göre 2025 yılında toplam 41 bin dekar alanda tütün yetiştiren 8331 kayıtlı tütün üreticisi bulunuyordu. 2026 yılında üretici sayısı 8568'e yükseldi. İşlenen tütün alanları ise 45.295 dekar oldu. Tütün ülkemizin 18 ilinde yetiştiriliyor. 2026 hasadına ilişkin operasyonel verilerde önemli bir üretim hacmi gösteriyor. Beklenen üretim 2890 ton olup ortalama verim 128 kilogramdır. En büyük ekim alanları 1690 hektar ile Şark tütün, ardından 432 hektar ile Virginia tütünü ve 355 hektar ile Burley tütünü sıralanıyor. BNR Horizont programının aktardığı üzere Bulgar postaları emekli maaşı ödemelerini 4 Eylül'de başlayıp 18 Eylül'e kadar devam edecek. Eylül ayından itibaren 7'si ve 20'si olmak üzere olağan ödeme tarihlerinin çalışılmayan günler olması durumunda ödemenin bir önceki iş gününün başından başlayıp sonunda bitmesine ilişkin kurar yürürlüğe giriyor. 2026 yılında 7 Eylül tatil günü olduğu için emeklilik ödemeleri 4 Eylül 2026'da başlamalıdır. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün ön verilerine göre Temmuz ayında 1 milyon 37 binden fazla Bulgaristan vatandaşı yurt dışına seyahat etti. Bu 2025 yılının aynı ayına göre %3,1'lik bir artış anlamına geliyor. Eğlence ve gezi amaçlı seyahatlerde %4,2, diğer amaçlı seyahatlerde ise %4'lük bir artış kaydedilirken iş amaçlı seyahatlerde %2,4'lük bir azalma görüldü. Aynı anda Bulgaristan'ı ziyaret eden yabancıların sayısı %1,2 azalarak 1 milyon 979 binden fazla oldu. Eğlence ve gezi amaçlı seyahatlerde %2,7'lik bir azalma oldu. Bulgaristan vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ülkeler Yunanistan, Türkiye, Romanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Fransa, Kuzey Makedonya, Avusturya ve İspanya.

oldu. Ülkemizi ziyaret eden yabancılar ağırlıklı olarak Türkiye, Romanya, Ukrayna, Almanya, Polonya, Sırbistan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Hollanda'dan gelmiştir. Değerli dinleyiciler, Çevre ve Sular Bakanı Rositsa Karanfilova'nın emriyle Yaratılış Şelalesi Karain adında yeni bir koruma alanı ilan edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Kırcalı ili Krumovgrad Belediyesi'nin Dolnakula Köyü topraklarında bulunan şelale tabiat anıtı kategorisine dahil edildi. Yeni koruma alanının ilan edilmesinin amacı bu dikkat çekici şelaleyi kendine özgü kaya oluşumlarıyla birlikte cansız bir doğa nesnesi olarak korumaktır. Yaratılış Şelalesi Karain Şelalesi'nin çevresindeki 3,02 dekarlık alanda şelalenin özel kaya oluşumlarının ve çevresindeki alanın doğal görünümüne ve durumuna zarar verebilecek veya tahrip edilebilecek faaliyetler yasaktır. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye'den Bulgaristan girişinde ve Kalotina sınır kapısında Sırbistan'a Bulgaristan çıkışında binek araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 23 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 96 yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Cumartesi günü güneşli, sabahları serin hava seyredecek. Öğleden sonra Kuzeydoğu Bulgaristan'da bulutlar artacak ancak yağış beklenmiyor. İlerleyen saatlerde batıdan başlayan bulutlanmayla birlikte batı uç bölgelerde hafif yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgelerde 30 ila 35, kuzeydoğuda daha düşük olacak. Sofya'da 32 derece civarında olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra batıdan bulutlanma artacak ve güneybatıdaki zirvelerde kısa süreli yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde 18 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Sabah saatlerinde güney uç kıyılarda çok parçalı bulutlu hava etkili olurken yer yer yağmur yağacak. Öğleden sonra kuzey kıyılarda geçici olarak bulutlanma artacak. Ancak yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 26, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece civarında olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programı dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de inşallah sizlerle güzel, anlamlı, hayatımıza farklı bir pencere açacak bir program yapmaya çalışacağız. Özellikle hayatımıza farklı bir pencere açmadan söz ediyoruz. Çünkü hüzün konusunu ele alacağız.

tarih boyunca tartışılmış bir konu ve İslam nazarında da ele alınmış, değerlendirilmiş bir konu, bir mesele, hüzün meselesi. Aslında bizim daha çok şiirlerde gördüğümüz, şiirlerle ifade edilmeye çalışılan, edebiyatla ifade edilmeye çalışılan bu mesele hem ahlaki bir meseledir, hem tasavvufi bir konudur. Dolayısıyla insanı yakından ilgilendiren bir konu olmasıyla birlikte İslami bir kavramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçen, yaklaşık olarak farklı türevleriyle 40 küsür ayette zikredilen bir kavramdan söz ediyoruz. Hüzün kavramı. Onun için bu programa girerken bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Aslında Nazım Hikmet'e adanmış bir şiir ve Hilmi Yavuz'un kaleme aldığı bir şiir. Belki diyebilirsiniz bu konuyla ne alakası var ama bir okuyalım, ondan sonra üzerine düşünürüz. Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız. Biz ki sessiz ve yağız, bir yazın yumağını çözerek ve ölümlü bir kepenek gibi örtüp üstümüze, ovayı köpürte köpürte akan küheylan ve günleri hoyrat bir mahmuz ya da atlastan bir çarkı felek gibi döndüre döndüre bir mahpustan bir mahpusa yollandığımız. Biz ey sürgünlerin nazımı derken tutkulu, sevecen ve yalnız, gerek acının teleğinden ve gerek lacivert gergefinde gecelerin, şiiri bir kuş gibi örerek halkımız, gülün sesini savurup bir türkünün kekiğinden tüterken der ki, böyle yazılır sevdamız. Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız.

Kıymetli dinleyiciler, şairimiz ne güzel söylüyor. Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız. Bu genel olarak insan için söylenebilecek bir söz. Ama biz Müslümanlar için de hakikaten çok anlam taşıyan bir ifade. Birkaç satırda işin özü, işin felsefesi verilmiş. Evet, insan hüzünlerle yaşar. Hüzünlerle birlikte hayatını sürdürür. Bazen gelişi hüzünlü olur. Niye hüzünlü olur diyeceksiniz. Herkes seviniyor ama çocuklar ağlıyor biliyorsunuz doğarken. Tabii bunun izahı vardır tıp açısından. Fakat ağlama genellikle bir hüzün sonucu olur. Niye böyledir? İşin ontolojik felsefesine girmeyeceğiz. Ama hayatımızda da

hüzün vardır. Ve mematımızda da bu dünyadan göçerken de hüzün vardır. Arkada kalanlar için hüzün vardır. Giden için belki hüzün, belki hazan, bilemiyoruz. Eğer dünyada hakikaten anlamlı bir hayat yaşadıysak, İslami perspektiften baktığımızda bu dünyadan göç edişimiz hüzün sebebi değildir. Elbette ki arkada kalanlar da bir hüzün olacaktır. Ama göç eden için hüzün olmamalıdır. Çünkü bu bir vuslattır Hazreti Mevlana'nın bakış açısıyla baktığımızda. Tabii bu işin bir boyutu. Böyle bir girişle başlamış olduk. Yani hayatımızda hüzün var, hayatımızda hüzün olacak. İnsanız, insanda hüzünün olmaması belki çok normal bir şey değil. Onun için biz hüzün nedir? Hüzün konusunu biraz İslami bir perspektiften ele almaya çalışalım. Bir kere hüzün dediğimiz ifade eski bir ifade, Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. El-huzn Arapçada hazene diye geçer. Ve Türkçe'de genellikle bunu üzüntü deriz. Biraz hüzne de yakın, hüzün, üzüntü, iyi bir kelime uydurulmuş. Fakat bu hüzün kelimesini ne kadar yansıtıyor, ne kadar derinliğine inebiliyor üzüntü kelimesi, bu ayrı bir mesele. Evet, üzüntü, hüzün anlamında kullanıyoruz. Fakat hüzün bir kavramdır. Ve Kur'ani bir kavramdır, Kur'ani bir ifadedir. Onun için onu sadece dar kalıplı bir üzüntü kelimesinin içerisine sıkıştırmak, zannediyorum hüzne çok ağır bir ifade olacak ama hüzne tecavüz etmek olur. Hani daha önce de söylemişimdir, defalarca söylüyorum, bilge bir kişiye sorarlar. Hakikat kelimesi var biliyorsunuz Türkçe'de. Bir de bunun daha modern bir ifadesi, çağdaş ifadesi, gerçek. Birisi işte gerçek kelimesini kullanıyor, birisi hakikat. İşte ikisi de aynı anlama geliyor. Kelime anlamı itibariyle öyle. Hakikat karşılığında gerçek kullanıyoruz. Ama birisi bilge bir kişi de ısrar ediyor illa hakikat kelimesini kullanma yönünde. Ki ben de genellikle hakikat kelimesini kullanırım o olaydan mülhem olarak, o olaydan hareketle diye söylemiş olalım. Ve işte genç birisi soruyor daha tecrübeli birisine, ya hocam diyor, ey kıymetli büyüğüm, hakikat yerine gerçek kelimesini kullansak ne kaybederiz ki? Evladım diyor, hakikati kaybederiz. Hakikati kaybetmek de büyük bir kayıptır. İnsanın en büyük kaybıdır. Ve insanın ayıbıdır. Çünkü insan hakikati kavramak için, hakikati idrak etmek için bu dünyadadır. Biliyorsunuz işte belli kurallar vardır. Onların üzerinde başka kurallar vardır. İslami anlayışa göre. Şeriat diyoruz, tarikat diyoruz, marifet diyoruz ve hakikat. Yani işin derinliği, özünün özüne inmek işte hakikattir. İşte burada da biz eğer hüznü kaybedersek, hüznü kaybetmiş oluruz. Hüzünsüz kalmış oluruz. Sadece kuru bir üzüntüden ibaret bir hayatı yaşamış oluruz. Ve üzülecek bir duruma düşmüş oluruz. Çünkü hüzün kelimesiyle birlikte mesela Türkçemizde kullanılan hüzün aynı zamanda keder kelimesi var. Hatta dilciler, alimler hüznün insanın içinde olan bir kederin sonucu oluşan bir duygu olduğunu, bir his olduğunu söylemektedirler.
Tabii bunların farklı nüansları var, farklı boyutları var.

her mesela her hüzün keder değildir. Her keder hüzün değildir. Bunların farklı, eğer derinliğine inersek her birinin kullanılacağı bir yer vardır. İşte onun için mesela hüzün, keder, gam, elem, hem diye bir hem humum çoğulu bir kelime var. Başka da hatta bunlara benzeyen ifadeler var. Ha bunun karşılığında Türkçe'de de güzel kelimelerimiz var. Mesela üzüntü güzel bir kelime. Kaygı güzel bir kelime. Tasa güzel bir kelime. Tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek. Ve bunlar da yeri geldiğinde kullanılması gerekiyor. Ama bu hüznü de kaybetmememiz gerekiyor. Kederi de kaybetmememiz gerekiyor. Mesela bir üzüntülü aile olmak var, kederli aile olmak var. Keder dide, gözü kederli, kalbi kederli, gamlı, işte mamum dediğimiz gamlı olmak. Hani atasözlerimiz var, insanı gam yıkar, duvarı nem yıkar, duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar diye. Bunların her birisinin farklı boyutları var. Hem tasavvufi açıdan baktığımızda ve dini açıdan, ahlaki açıdan, hem de psikolojik açıdan baktığımızda farklı derinliklere sahip kavramlar olduğunu görüyoruz. Hüzün ifadesi kelime olarak dedik ya, üzüntü demek keder sonucu meydana gelen bir duygu demek. Aslında hüzün istenmeyen bir durumun, insanın hoşlanmadığı bir durumun meydana gelmesinden veya geçmişte yaşanan bir kayıptan dolayı duyulan üzüntü ve kederdir. Bakın, başımıza gelmesini istemediğimiz bir şeyden, hoşlanmadığımız bir şeyden dolayı üzülmek bir. İkincisi de geçmişte yaşanan bir kayıptan dolayı, geçmişte yaşanan bir şeyden dolayı üzülmektir, kederlenmektir. Bu işin en basit ifadesidir. Ama tabii ki kavram olarak artık farklı anlamlara da yorumlanmaktadır. Psikolojide hüzünün bir tarifi yapılmaktadır. Ahlakta hüznün bir tarifi yapılmaktadır. Tasavvufta hüznün bir tarifi yapılmaktadır. İslami perspektiften bakıldığında hüznün farklı tarifleri yapılmaktadır. Tanımlanmaktadır. Çünkü dedik, Kur'an-ı Kerim'de 40 küsür ayette hüzün, hazen veya fiil şeklinde yahzenun vesaire ifadeler geçmektedir. Üzülmek, üzüntü vesaire anlamında. İşin özetini daha iyi anlamak için, olayı daha iyi anlamak için bir de olaya tersinden bakmak lazım. Hep böyledir sözlüklerde. Hüznün karşılığı nedir? Yani bir şeyi karşılığıyla anlamak daha iyi olur. Hüznün karşılığı sürur ve ferahtır. Sürur sevinç demektir. Ferah da işte ferahlık, rahatlık, huzur. Yani bu sevinç, daha doğrusu huzur demeyelim de, hüznün karşılığı budur. Yani hüzün bir tarafta, sürur yani sevinç ve ferah da bir taraftadır. İnsanın sevdiği bir şeyi kaybetmesinden doğar. Veya arzuladığı bir şeye ulaşamamasından kaynaklanır hüzün. Sevdiği bir şeyi kaybetmesi, dikkat edin, sevdiğimiz bir şey. Bu bir mal olabilir, bir insan olabilir, bir küçük bir şey olabilir. Farklı işte bir maçı kaybetmemizden dolayı olabilir vesaire. Ama aynı zamanda arzuladığımız bir şeye ulaşamamaktan dolayı da hüzün meydana gelir. İşte gitmek istediğimiz bir yer var, yapamadık. Görmek istediğimiz birisi var, sevdiğimizi görmek istiyoruz, göremedik. Bundan dolayı olabilir.
bazıları da bir makama ulaşamadığından dolayı hüzün duyar vesaire. Böyle hüznü bu şekilde okumamız gerekiyor. Hüznü bu şekilde anlamamız gerekiyor. Ancak dediğim gibi az önce hüzün ifadesi farklı ilimlerde farklı şekillerde anlaşılmaktadır. İslami kaynaklara baktığımızda hüzün aslında psikolojinin konusudur. Hüzün psikoloji ilmi tarafından eski tabirle ruhiyat veya ilmün nefs dediğimiz insanın insanla ilgili ilimler tarafından ele alınmaktadır. Ama İslam dini açısından baktığımızda genellikle iki ilim dalı, birisi ahlak, diğeri de tasavvuf ki bunlar birbirlerini tamamlayan şeylerdir. Ahlak ilmi ve tasavvuf ilmi geniş bir şekilde hüzün konusu üzerine durmaktadır. Ahlak ilminden söz ederken de hem tasavvuf ahlakı hem de felsefi ahlaktan söz ediyoruz. Bunlar üzerine biraz duracağız değerli dinleyiciler.

Kıymetli dinleyiciler, İslam ahlakında bir erdem, bir özellik, bir değer olarak ele alınan hüzün kavramı aslında Kur'an.

İslami bir kavramdır. Onun için İslami bir kavramdır diyoruz. İslami bir kavram olunca, İslam'ı meselelerinden bir mesele olunca, Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri bu konuda ne söylüyor? Ve İslam alimleri gelenek içerisinde, silsile içerisinde, farklı ilim dallarında bu kavramı nasıl anlamışlar, nasıl değerlendirmişler, buna bakmamız gerekiyor. İki oldu söylüyorum, bu üçüncü olacak. Kur'an-ı Kerim'de 40 küsür ayette, 42-43 olabilir, yanlış söylemeyeyim, 40 küsür ayette hüzün kelimesi, yani üzülmek, üzüntü diye tercüme ettiğimiz ifade farklı ayetlerde geçmektedir. Mesela bunlardan birisi Hazreti Yakup ile ilgilidir. Hatta ikisi, birkaç yerde daha doğrusu, Yusuf suresi aslında bir, aynı zamanda bir hüzün suresidir diyebilir miyiz? Belki de diyebiliriz. Çünkü orada hüzün konusu farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Yani insanın kaybetmesi, insanın kazanması, insanın beklentileri vesaire. Çünkü bunlarla ilgili elde etmek istenen şeyler, geçmişte olan bazı şeyler, yaşanan bazı şeyler, istenmeyen bir takım durumların insanın başına gelmesi dedik ya, bunlar hep hüznü bizlere anlatmaktadır. Ve biz özellikle Hazreti Yakub'u göz önünde bulundurduğumuzda, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Hazreti Yakub'un özelliklerini bize Cenab-ı Allah anlatırken, onun hüznünden gözlerinin beyaz olduğunu, o hüznünü tutuyor ve göstermiyordu diyor Cenab-ı Allah, bizlere bildiriyor. Yani Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'u kaybetmesinden dolayı, biliyorsunuz olayı, kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı o babasından alıyorlar. Babası istememekle birlikte, onlarla birlikte salıyor, izin veriyor ve sonra korkusu da var içerisinde. Cenab-ı Allah ona bir duygu veriyor. Sonra da kardeşlerini kuyuya atıyorlar. Hikayeyi biliyorsunuz. Menkıbeyi, kıssayı biliyorsunuz. Gerçek yaşanmış bir olay. Ve ondan sonra Hazreti Yakub'u bir baba olması hasebiyle büyük bir hüzün kaplıyor. İşte o hüzün öyle bir hüzün ki gözleri beyaz oluyor. Yani gözleri görmez oluyor. Gözleri kör oluyor. Hani bir perde iniyor gözlerine. Ki bununla ilgili de tasavvuf büyüklerinden birisi şöyle bir parantez içinde söylemiş olayım. Şöyle bir yorum getiriyor. İnsan Allah için sevdiğinde, Allah için bir şeyi kaybettiğinde onun gözleri beyazlanır diyor. Gözleri beyaz, bu körelme körleşmedir. Bu beyazlaşma şeklinde ifade edilir. Diğerlerin, hani dünyevi bir mal için, dünyevi bir şey için gözlerin beyazlaşması ise o, yani dünyevi bir telaşla olduğu için körleşmez diyor. Gözler körelmez, kararır. Yani bir anlamda görmez hale gelir. Şimdi Hazreti Yakub'u anlatan ayet-i kerime onun hüzünden, üzüntüden gözlerinin beyazladığını ve buna rağmen Hazreti Yakub'un hüznünü tuttuğunu ve göstermediğini bizlere bildiriyor. Buraya özellikle dikkat çekmemiz gerekiyor. İkincisi, bir devamında da başka bir ayet-i kerimede, 86. ayette, ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum diyor Hazreti Yakup. Şimdi burada çok önemli bir mesaj.

mesaj veriyor bize. Hüznümü ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Çünkü hüznü ve kederi giderecek olan ancak Allah'tır. Peygamber Efendimiz de bir dualarında "Ya Rabbi benden hüznü gider" diye dua ediyor. Yani hüznü gidermesi için dua ediyor. Biz buradan farklı sonuçlar çıkarabiliyoruz. Yani hüznün bir taraftan insan için bir duygu, insani bir duygu olduğunu ve onu değerli veya zararlı kılan kaynağı ve insanı götürdüğü yerdir. Yani hüzün insani bir duygudur. İnsanı değerli de kılabilir, zararlı da kılabilir. Yani hüzün değerli de olabilir, zararlı da olabilir. İnsanı da değerlendirebilir veya zararlı da kılabilir. Önemli olan hangi kaynağa götürüyor? Hangi insanı nereye götürüyor? İnsanı Hazreti Yakup gibi "Ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a şikayet ederim mi, arz ederim mi" dedirtiyor. Yoksa türkü gibi her yerde vıra vıra üzüntüsünü dile mi getiriyor? Hani bizde bir tabir var. Ne kadar da şey olsan, zor olsa, şikayetim yaradana. Ben ancak Allah'a şikayet ediyorum. Şikayetim yaradana. Çünkü veren de o, alan da o. Hüznü vermiş, hüznü alacak olan da odur. Olaya bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bu şekilde de baktığımızda artık Cenab-ı Allah bizlere farklı bir kapı aralayacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz de dedik ya, dualarında Cenab-ı Allah'a dua ediyor ve hüznü, kalbinden hüznü alması niyazında bulunuyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde farklı yerlerde hüzünle ilgili hususlar ele alınıyor. Ve Peygamber Efendimiz olaya şu şekilde bakıyor. İnanan bir kula kendisini üzen hastalık, dert, hüzün ve kederden, kötülüklerden bir şey isabet etmez. Ancak Allah onun günahlarını örter ve affeder. Yani bu hüzünle, bu kederle, insanı üzen şeylerle Cenab-ı Allah insanı günahlarını affeder ve onu aslında olgunlaştırır. Hüzünle insanı terbiye eder diyor bizlere Peygamber Efendimiz. Onun için kendisi de üzülüyor. Hatta biliyorsunuz hüzün senesi, hüzün yılı diye bir yıl var. İnsanidir çünkü hüzün. Amcası Ebu Talib'i kaybetmesi, vefat etmesi, refikası, can dostu Hazreti Hatice'nin vefat etmesi, Peygamber Efendimizin içte bir takım sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Hüzünleniyor. Onun için hüzün yılı adı veriliyor. İşte hüzün içeride insanın farklı sebeplerden dolayı yaşadığı bir takım sıkıntılardan ibarettir diyor bazı alimler zaten. İç dünyamızda gayri iradi olarak, istemeyerek yaşadığımız bir takım duygular bunlar. Bir takım sıkıntılar yaşıyoruz içimizde ama sıkıntıların sebebi var. İşte onu biraz da ahlak felsefesi ve tasavvuf ehlinin nasıl ele aldığını biraz daha konuşacağız.

Kıymetli dinleyiciler, hüzün bir Kur'ani kavramdır, İslami bir meseledir dedik. Bununla ilgili bir iki hususu daha paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de defalarca söylediğim bir ayet-i kerime var. Bizim için çok anlam taşıyan ve insanı olgunlaştıran, insanı her durumda Cenab-ı Allah'a yaklaştıran bir ayet-i kerimedir bu. İnsan için, Allah'ın dostları için, yani Allah'a inanmış, ona teslim olmuş, onun emirlerine uyan insanlar için وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlar için korku ve hüzün yoktur. Onlar için korku yoktur, onlar hüzünlenmezler. Hüzünlenmezler, üzülmezler, tasalanmazlar diyor Cenab-ı Allah. Bu bizim için son derece önemli bir mesaj. Hüzün elbette ki olacak ama nihayetinde hüznü veren Cenab-ı Allah olduğu için o hüzün bizi Cenab-ı Allah'a yaklaştırıyorsa bizi olgunlaştıracaktır ve bizim günahlarımıza kefaret olacaktır ve bizi gaflet uykusundan da kurtaracaktır. Bu konuda tasavvuf erbabından Kuşeyri, İmam Kuşeyri şöyle demektedir. Hüzün kalbi gaflet derelerinde dalmaktan korur. Bakın, hüzün kalbi gaflet derelerinde dalmaktan, boğulmaktan korur. Çünkü insan gaflete dalır. Bu gaflet derelerinde boğulabilir ama hüzün ona bir taraftan işte Allah korkusu, bir taraftan ölüm, bir taraftan farklı şeyleri hatırlatır. Yani biraz konfor alanını bozar, konforunu bozar ve insan özüne döner, bazı şeyleri hatırlar. Onun için bu nokta son derece önemlidir. Ayrıca şunu da hatırlamış olalım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Mekke'den Medine'ye hicret ederken Sevir'de mağarada yaşadıkları olayı hatırlayalım. O zaman Cenab-ı Allah la tahzan innallah

0: Allah'ıma ana demesini emretti Peygamber Efendimiz'e. Üzülme, hüzünlenme ey Ebu Bekir. Allah bizimledir. Allah bizimle olduktan sonra hüzne, kedere kapı kalmıyor. Böyle bir kapı aralanmıyor. Yeter ki biz o bilince sahip olalım. Ama insanız. İnsan zaman zaman hüzünlenecek. Bu da doğal bir şeydir. Ama bu hüzün bizi tamamen kaplarsa, bizi ümitsizliğe sevk ederse veya bizi bir takım depresyonlara girmemize sebep olursa artık psikolojik bir rahatsızlığa da dönüşebilir. Bunu da hatırlamış olalım. Şimdi hüzün herkesin taşıyacağı bir yük değildir. Herkesin taşıyacağı bir yük değildir ama hüzünle karşılaşan, hüzünlenen insan eğer doğru istikamete giderse, onu üzerine alır da biraz ileri taşır hüznü, ileri taşırsa ondan sonra o hüzün insanı yukarılara taşıyacaktır. Yani bir yere kadar hüznü biz taşıyacağız ama belli bir şeyden sonra o bizi taşıyacak. Yeter ki olayın farkına varalım. Şimdi değerli dinleyiciler, hüzün meselesi ahlak meselesidir. Bir ahlak ve terbiye meselesidir. Özellikle felsefe, ahlak felsefesiyle ilgilenen İslam alimleri bu konu üzerine çok durmuşlar. Sırf bununla ilgili belki müstakil programlar yapmak lazım. Ancak orada görebildiğimiz kadarıyla ahlak felsefesiyle uğraşan felsefeciler, işte Kindiler olsun, Raziler olsun, Farabiler olsun vesaire, bunlar genellikle dünyevi kayıplar üzerine durmuşlar. Dünyevi kayıplardan doğan hüzün üzerine durmuşlar ve bunlarla ilgili ve bunların aslında tedavi edilmesi gerektiğini, bir tıp konusu olduğunu, bir bugünkü tabirle psikoloji konusu olduğu üzerine durmuşlardır. Ama aynı zamanda onlar arasında da farklılıklar var. Mesela Kindi bu tedavi yolunun daha çok insanın inzivaya çekilmesiyle, manevi bir gıda almasıyla çözülebileceğini sorunun ele alırken, Razi gibi bir doktordur kendisi, bir tabiptir meşhur doktorlardan, bunun yolunun daha çok böyle manevi yolla değil de daha çok insanlarla haşır neşir olarak, toplumsal bir takım faaliyetlerde bulunarak çözülebileceği yönünde bir yolu izlemiştir. Kindi daha çok insanın akli bir takım, akılla ilgili bir takım olaylara yönelmesini, yani manevi, işte düşünme, ondan sonra okuma, anlama vesaireyle hüznü giderebileceğini ve bu şekilde ahlakını güzelleştireceğini söylerken, işte bazı alimler de bunun ancak toplumsal bir takım görevler üstlenmekle, toplum içerisinde bulunmakla çözülebileceğini söylemişlerdir. Bu da herhalde her ikisinde de, iki eğilimde de haklılık payı var. Zira insanın farklı boyutları var. Hüznün de farklı boyutları var. İşte orada doğru tespiti koymak son derece önemli. Ama genellikle ahlakla ilgilenen, İslam ahlakı, ahlak felsefesiyle ilgilenenler genellikle hüznü olumsuz bir şey olarak değerlendirmişlerdir. Onlardan farklı olarak ise tasavvuf büyükleri hüznü olumlu bir duygu, bir erdem olarak ele almışlardır.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Kıymetli dinleyiciler, hüznü bir erdem, hüznü bir fazilet, hüznü bir değer olarak gören tasavvuf büyükleri var. Özellikle Hasan Basri Hazretleri bir ekoldür. Hatta Basra ekolü olarak bilinir ve tasavvufi ekol olarak. Bu ekol hüzün ekolü olarak da anılmaktadır. Yani insanın hüzünlü yaşaması. Pek tabii ki hüzün içerisinde boğulmak değil ama hüzün insanı Allah'a götüren bir özellik, bir duygu olarak ele alınmıştır. Özellikle bu hüzün ve korku ekolü içerisinde. Ama tasavvuf ehli içerisinde bu hüzün ve korku ekolünden farklı eğilimde olanlar da söz konusudur. Ama özellikle Hasan Basri Hazretleri hüznün insanın kendini bir muhasebe etme ihtiyacına sevk ettiğini, bundan sonra da bir sorumlu davranma, bir mesuliyet yüklenme gibi bir duygu veya eylem doğurduğunu, bundan da ileri giderek salih amel işleme konusunda gayretinin arttığını ifade etmektedir. Böyle bir zincirleme içerisinde ele almaktadır. Yani bir taraftan işte insan hüzünlenir, hüzünlenince daha kendisini hesaba çeker Cenab-ı Allah'ın huzurunda ve sonra da sorumluluğunun farkına varır. Batmaz orada. İşte orada bir denge olacak. Yani hüzün içerisinde boğulmak değil de hüzün bizi batıran bir şey değil, çıkaran bir şey, yükselten bir şey olması gerekiyor. Bu bağlamda Rabiatul Adeviye'yi de anmak gerekiyor. Kendisi hakikaten bir hüzün ekolünün içerisinde olan bir kişi olarak çok ön plana çıkmış. Ama bununla birlikte kendisi yani hüzne önem veriyor. Ah ey hüzün, hüznüm, gel diyen birisi kendisi. Gel diyor. Gel bana bir nefes ol bir anlamda. Ama aynı zamanda kendisi sevgi, ümit ve iyimserliği de asla terk etmiyor. Ve buna çok önem veriyor. Sevgiyi ön plana çıkarıyor. Ümidi ön plana çıkıyor. İşte böylece bir denge sağlanmış oluyor. Önemli olan değerli dinleyiciler, özetleyecek olursak, hüzünlü olmak değil, önemli olan hüznü doğru yere yöneltmektir. Hüzünlü olmak yeterli değil, hüznün bizi olgunlaştırması ve yükseltmesi önemlidir. Bunun için de izleyeceğimiz yol hüzün, hüzünün doğurduğu bir muhasebe, devamında bir tövbe ve tövbenin verdiği ümidi onunla birlikte yaşayarak Cenab-ı Allah'a muhabbet ve Allah'a yakınlık silsilesi içerisinde bir hayat sürdürmektir. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Hükümetten Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 116,9 milyon avroluk ödenek. Tütün üreticilerinin sayısı 2026 yılında 237 kişi arttı. Emekli maaşı ödemeleri 4 Eylül'de başlayacak. Kırcaali ilindeki Karain Şelalesi tabiat anıtı ilan edildi. Şimdi haberler. Hükümet yaklaşan seçimler için bütçeyi onaylayarak 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşık 117 milyon avroya mal olacağına karar verdi. Söz konusu kaynak devlet bütçesinden ayrılmıştır ve seçimlerin hazırlanması ve yürütülmesi için kullanılmalıdır. Bakanlar Kurulu Merkez Seçim Komisyonu tarafından özel elektronik oylama makinelerinin lojistik ve teknik desteğine ilişkin sözleşmelerin sonuçlandırılması için ek kaynak sağlamaya hazır. Hükümet basın merkezi tarafından yayınlanan açıklamada ek olarak oylama makineleri ve kağıt pusulaları seçim verilerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ve seçim sonuçlarını içeren dosyalar için bir birim oluşturulması amacıyla da ek kaynaklar sağlanabilir ifadelerine yer verildi. Tarım Bakan Yardımcısı Yanislav Yançev Başkanlığında Tarım Bakanlığında düzenlenen Tütün Danışma Konseyi toplantısında Bulgaristan'da kayıtlı tütün üretici sayısının 2026 yılında bir önceki yıla nazaran 237 kişi arttığı açıklandı. Bakanlığın verilerine göre 2025 yılında toplam 41 bin dekar alanda tütün yetiştiren 8331 kayıtlı tütün üreticisi bulunuyordu. 2026 yılında üretici sayısı 8568'e yükseldi. İşlenen tütün alanları ise 45.295.

dekar oldu. Tütün ülkemizin 18 ilinde yetiştiriliyor. 2026 hasadına ilişkin operasyonel verilerde önemli bir üretim hacmi gösteriyor. Beklenen üretim 2890 ton olup ortalama verim 128 kilogramdır. En büyük ekim alanları 1690 hektar ile Şark tütün, ardından 432 hektar ile Virginia tütünü ve 355 hektar ile Burley tütünü sıralanıyor. BNR Horizont programının aktardığı üzere Bulgar Postaları emekli maaşı ödemelerini 4 Eylül'de başlayıp 18 Eylül'e kadar devam edecek. Eylül ayından itibaren 7'si ve 20'si olmak üzere olağan ödeme tarihlerinin çalışılmayan günler olması durumunda ödemenin bir önceki iş gününün başından başlayıp sonunda bitmesine ilişkin kurar yürürlüğe giriyor. 2026 yılında 7 Eylül tatil günü olduğu için emeklilik ödemeleri 4 Eylül 2026'da başlamalıdır. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün ön verilerine göre Temmuz ayında 1 milyon 37 binden fazla Bulgaristan vatandaşı yurt dışına seyahat etti. Bu 2025 yılının aynı ayına göre %3,1'lik bir artış anlamına geliyor. Eğlence ve gezi amaçlı seyahatlerde %4,2, diğer amaçlı seyahatlerde ise %4'lük bir artış kaydedilirken, iş amaçlı seyahatlerde %2,4'lük bir azalma görüldü. Aynı anda Bulgaristan'ı ziyaret eden yabancıların sayısı %1,2 azalarak 1 milyon 979 binden fazla oldu. Eğlence ve gezi amaçlı seyahatlerde %2,7'lik bir azalma oldu. Bulgaristan vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ülkeler Yunanistan, Türkiye, Romanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Fransa, Kuzey Makedonya, Avusturya ve İspanya oldu. Ülkemizi ziyaret eden yabancılar ağırlıklı olarak Türkiye, Romanya, Ukrayna, Almanya, Polonya, Sırbistan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Hollanda'dan gelmiştir. Değerli dinleyiciler, Çevre ve Sular Bakanı Rusitsa Karanfilova'nın emriyle Yaratılış Şelalesi Karain adında yeni bir koruma alanı ilan edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Kırcali ili Krumovgrad Belediyesi'nin Dolna Kula Köyü topraklarında bulunan şelale tabiat anıtı kategorisine dahil edildi. Yeni koruma alanının ilan edilmesinin amacı bu dikkat çekici şelaleyi kendine özgü kaya oluşumlarıyla birlikte cansız bir doğa nesnesi olarak korumaktır. Yaratılış Şelalesi Karain Şelalesi'nin çevresindeki 3,02 dekarlık alanda şelalenin özel kaya oluşumlarının ve çevresindeki alanın doğal görünümüne ve durumuna zarar verebilecek veya tahrip edilebilecek faaliyetler yasaktır. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kapitan Andreyev sınır kapısında Türkiye'den

Bulgaristan girişinde ve Kalotina sınır kapısında Sırbistan'a Bulgaristan çıkışında binek araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 23 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 96 yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Cumartesi günü güneşli, sabahları serin hava seyredecek. Öğleden sonra

0: Yerlerde hafif yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgelerde 30 ila 35, kuzeydoğuda daha düşük olacak. Sofya'da 32 derece civarında olacak. Dağlarda güneşlik hava seyredecek. Öğleden sonra batıdan bulutlanma artacak ve güneybatıdaki zirvelerde kısa süreli yağışlar görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde 18 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşlik hava hakim olacak. Sabah saatlerinde güney uç kıyılarda çok parçalı bulutlu hava etkili olurken yer yer yağmur yağacak. Öğleden sonra kuzey kıyılarda geçici olarak bulutlanma artacak ancak yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 26, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece civarında olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı yayına girdi ve teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu programımızda Doktor Emine Bayraktarova Bulgaristan'da asırlardır sürdürülen yağmur duası geleneği konusunu ele alacak. Bulunduğumuz yaz mevsiminde ülkemizin birçok yerleşim yerinde geleneksel olarak yağmur duası merasimleri yapılmaktadır. Açık alanlarda, köy meydanlarında veya yatır veya tekke gibi tarihi mekanlarda gerçekleştirilen bu etkinlikler kapsamında kurbanlar kesiliyor, Kur'an-ı Kerim ve mevlitler okunuyor. Birazdan Emine Bayraktarova huzurunuzda olacak.

Allah'ım, beni Peygamber Efendimizin doğduğu Nisan ayının yağmurları gibi masum, bereketli ve hayırlı eyle.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, bulunduğumuz yaz mevsiminde ülkemizin birçok yerleşim yerinde geleneksel olarak yağmur duası merasimleri yapılmaktadır. Açık alanlarda, köy meydanlarında veya yatır tekke gibi tarihi mekanlarda gerçekleştirilen bu etkinlikler kapsamında kurbanlar kesiliyor, Kur'an-ı Kerim ve mevlitler okunuyor. Sadece yağmur için değil, sağlık, afiyet ve bereket için yapılan dualar eşliğinde gerçekleştirilen bu merasimlere katılan binlerce kişi sayesinde toplumsal dayanışma güçleniyor ve köklü bir geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor. Değerli dinleyiciler, bugünkü tarih sayfaları köşesinde Bulgaristan'ın farklı yerleşim yerlerinde icra edilen yağmur duası etkinlikleri hakkında derlediğimiz bazı bilgileri size kısaca aktarmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, kökeni çok eskilere dayanan yağmur duası merasimlerinin eski Yunan, Roma, eski Ön Asya kavimleri, Hindistan, Japonya ve Çin'de ve birçok ilkel toplulukta yapıldığı bilinmektedir. Bu merasimlerde yağış ve benzeri hava değişimlerine hükmeden yahut bereketi sağlayan tanrılara dualar eşliğinde ibadet ediliyordu. Günümüzde Anadolu'da bahar ayında dualar eşliğinde gerçekleştirilen yağmur yağdırma törenlerinin Hititler dönemine ait eski bir geleneğin izlerini taşıdığı kaydedilmektedir. Yağmur yağdırma törenlerinde İslamiyet öncesi eski Türk inanışlarına ait çeşitli izlere rastlamakla beraber İslam dünyasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı ve Müslümanların bir sünnet olarak uyguladıkları yağmur duası toplu eda edilmektedir. Osmanlı Devleti sınırları içinde yağmur duası törenleri Padişah 3. Murat döneminde benzeri görülmeyen iç karışıklıkların, veba salgınının ve su kıtlığının baş göstermesi üzerine başladı. İlk defa 11 Eylül 1592 günü İstanbul ahalisi bu musibetlerden kurtulmak ve yağmur yağması için toplu dua etmek üzere Ok Meydanı isimli ovaya götürüldü. Vezirler, ulema, şeyhler ve her rütbeden askeri erkanın katıldığı merasimde padişah çok sayıda kurban kestirip fakirlere dağıttı, mahkumları af etti. Değerli dinleyiciler, çeşitli musibetlere karşı yapılan ve geçmişten günümüze süre gelen bu köklü merasim, Bulgaristan topraklarında da yüzyıllardan beri gerek Müslümanlar gerekse Hristiyanlar tarafından düzenleniyor ve her yıl özellikle yaz aylarında binlerce kişi barış, sağlık ve bereket için ortak duada buluşuyor. Açık alanlarda, köy meydanlarında veya yatır tekke gibi tarihi mekanlarda gerçekleştirilen yağmur duası merasimlerinin icrasında mekan seçimi önemli bir unsur olarak yer almakla beraber farklı uygulamaların olduğunu da görmek mümkün. Örneğin Kırcaal bölgesindeki Ardino ilçesine bağlı Dolnu Prahovu köyünde yağmur duası merasimi köy camisinde yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildiği program akabinde misafirler köy medresesinin banisi merhum Mustafa Yusuf Efendi'nin kabrini ziyaret ederek dua ve niyazda bulunmuşlardır. Ardino'nun Rusalsku köyüne yakın ve 1100 metre yükseklikte bulunan Yayla adlı mevkide yağmur duası ve mevlit yapma geleneğinin ise 500 yıllık tarihi var. Rivayetlere göre 16. asırda İslam dininin bölgeye yayılmasında büyük rol oynayan ancak ismi bilinmeyen bir zat,

Mersin'de asırlık geleneğini yaşatmak için binlerce kişi bir araya gelmiştir. Mineralnibani Belediyesi'ne bağlı Angel Voivoda köyünün çeşmeler mevkiinde de sağlık, bereket ve yağmur duası yapılıyor. Etkinlik köy halkının yanı sıra çevre yerleşimlerden gelen misafirler ile Türkiye ve Batı Avrupa'dan gelen göçmenleri bir araya getiriyor. Cernoci ilçesinin en büyük köyü olan Komuniga

köyüne yakın Asar Tepesi'nin yamaçlarında düzenlenen geleneksel yağmur ve bereket duasına onlarca insan akın ediyor. Tepenin üzerinde bölgenin tarihinde önemli rol oynamış bir zata ait olduğu sanılan bir mezar bulunuyor. Mevlid programından sonra katılımcılara kurban yemeği ikram ediliyor. Daha sonra sembolik olarak hayır yarışına dönüşen açık artırma satışlarından elde edilen gelirlerle bir sonraki yıl yapılacak mevlidin masrafların karşılanması sağlanıyor. Yine Çernoçene'ye bağlı Paniçkovu'da gençlerin desteği, yerel halkın yardımı ve hayırseverlerin katkılarıyla her detayın titizlikle gözden geçirildiği yağmur duası merasimi dikkat çekmektedir. Merasim sadece komşu köylerden değil, ülkenin dört bir yanından ve hatta Türkiye'den gelen göçmenlerden büyük ilgi görüyor. Duanın ardından birlik ve beraberliğin sembolü olarak geleneksel pilav ikram edilerek paylaşımın, geçmişin ve kültürel mirasın korunması amaçlanıyor. Değerli dinleyiciler, Plovdiv bölgesinde de her yıl yaz aylarında geleneksel olarak yapılan yağmur ve bereket duaları düzenlenmektedir. Asenovgrad'a bağlı Dolny Vodin semti yakınlarındaki Çınara bölgesinde yağmur, sağlık ve refah için her yaz binlerce insan yağmur duası için bir araya geliyor. Merasim için kesilen kurban etleri 20 erkek tarafından pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Onlarca kazan içinde gece boyunca pişirilen yemek, dini ve etnik mensubiyeti fark etmeksizin katılan herkese ikram ediliyor. Değerli dinleyiciler, yağmur duası merasimlerinin icrasında mekan seçimi önemli bir unsur olarak yer aldığını ifade etmiştik. Bulgaristan'daki Türkler yağmur duası merasimi için yatır tekke bulunan ağaçlık arazileri sıkça seçtikleri bir uygulamadır. Bazı kaynaklar bunu Göktürk döneminden kalan eski bir inanışla ilişkilendirmektedir. Bu inanışa göre ölen büyüklerin ruhları güç kaynağıydı ve doğal döngüsünü etkileyebiliyorlardı. Bu nedenle yağmur yağdırma, bolluk ve bereket gibi doğa olayları için atalın yardımına başvuruyorlardı. Bazı kaynaklarda ise yattır tekkesi olan zatlar İslam dininin yayılmasında büyük rol oynayan ve keramet gösteren Allah dostu mübarek insanlardı. Bulgaristan'da bunun birçok örneği vardır. Ancak Yağmur Baba adı altında iki tane tekke var. Birisi Dzhdovnik köyünde, Krumovgrad iline bağlı Dzhdovnik köyünde, diğeri ise Plovdiv iline bağlı Kriçim kasabasında bulunan Yağmur Baba türbesidir. Dzhdovnik köyünde bulunan Yağmur Baba ile ilgili kısıtlı bilgi olmakla beraber eskiden adıyla anılan köyün manevi koruyucusu olduğu, yağmur yağdırmak kabiliyetine sahip olduğu için itibar gördüğü bilinmektedir.

amacıyla düzenlenen törenlerin ve adak yerlerinin manevi odak noktasıdır. Türbesi Kriçmin batısında 5 dereye giden yolun sol tarafında Gola Bayır adlı mevkinde bulunan Yağmur Baba'nın kim olduğu hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Hayatı efsanelere bürünmüş olan Yağmur Baba'nın çobanlık yaptığı bölgedeki Müslümanlar tarafından çok sevildiği ve itibar gördüğü anlatılır. Rivayete göre vefatından sonra kabrini ziyaret etmeye devam eden sevenleri, mezarın yanı başında küçük bir meşe fidanının yeşermiş olduğunu ve toprağının ıslak olduğunu fark etmişlerdir. Toprağın ve meşe fidanının dibinin kuru, yaprakların ise pörsülmüş olduğu zamanda kabrin üzerinde beliren buluttan kısa sürede sağanak sağanak yağmur yağması ve ardından havanın hemen açması halk tarafından doğaüstü bir olay olarak değerlendirilmiş. Bunun bir evliya işi olduğuna karar verilmiş ve kabrini ziyaret edenler çoğalmıştır. Dua okumalar, adak adamalar ve dilekte bulunmalar başlamıştır. Daha sonra Ustina, Peştera gibi yakın çevre köy ve kasabalarda yaşayan Türk ve Müslüman halk buraya en az yılda bir kez gelip topluca yağmur duası yapmak için akın etmişlerdir. Kurbanlar kesilir, kazanlar kurulur, pilavlar pişer, un helvası Allah rızası için merasime katılan bütün misafirlere ikram edilir. Kurak yaz mevsimlerinde yapılan bu merasimden sonra çok geçmeden bölgeye yağmur yağmaya başlaması halkın inancını sürekli canlı tutmuştur. Değerli dinleyiciler, yağmur duası gelinin yaşatılmasıyla yerel ahalinin kültür, saygı, birlik, beraberlik ve iyi komşuluk gibi temel insani değerlerin korunmaya çalışması dikkat çekicidir. Zira insanları manevi yönden etkileyerek halk arasındaki dayanışmayı artıran bu merasimler, daha güçlü ve birlik beraberlik duygusunu özümsemiş bir topluluğun inşa edilmesini mümkün kılmaktadır.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programı dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de inşallah sizlerle güzel, anlamlı, hayatımıza farklı bir pencere açacak bir program yapmaya çalışacağız. Özellikle hayatımıza farklı bir pencere açmadan söz ediyoruz. Çünkü hüzün konusunu ele alacağız. Tarih boyunca tartışılmış bir konu ve İslam nazarında da ele alınmış, değerlendirilmiş bir konu, bir mesele. Hüzün meselesi. Aslında bizim daha çok şiirlerde gördüğümüz, şiirlerle ifade edilmeye çalışılan, edebiyatla ifade edilmeye çalışılan bu mesele hem ahlaki bir meseledir, hem tasavvufi bir konudur. Dolayısıyla insanı yakından ilgilendiren bir konu olmasıyla birlikte İslami bir kavramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçen, yaklaşık olarak farklı türevleriyle 40 küsür ayette zikredilen bir kavramdan söz ediyoruz. Hüzün kavramı. Onun için bu programa girerken bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Aslında Nazım Hikmet'e adanmış bir şiir ve Hilmi Yavuz'un kaleme aldığı bir şiir. Belki diyebilirsiniz bu konuyla ne alakası var ama bir okuyalım, ondan sonra üzerine düşünürüz. Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız. Biz ki sessiz ve yağız, bir yazın yumağını çözerek ve ölümlü bir kepenek gibi örtüp üstümüze, ovayı köpürte köpürte akan küheylan ve günleri hoyrat bir mahmuz ya da atlastan bir çarkı felek gibi döndüre döndüre bir mahpustan bir mahpusa yollandığımız. Biz ey sürgünlerin nazımı derken tutkulu, sevecen ve yalnız, gerek acının teleğinden ve gerek lacivert gergefinde gecelerin, şiiri bir kuş gibi örerek halkımız gülün sesini savurup bir türkünün kekiğinden tüterken der ki böyle yazılır sevdamız. Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız.

Kıymetli dinleyiciler, şairimiz ne güzel söylüyor. Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız. Bu genel olarak insan için söylenebilecek bir söz. Ama biz Müslümanlar için de hakikaten çok anlam taşıyan bir ifade. Birkaç satırda işin özü, işin felsefesi verilmiş. Evet, insan hüzünlerle yaşar. Hüzünlerle birlikte hayatını sürdürür. Bazen gelişi hüzünlü olur. Niye hüzünlü olur diyeceksiniz. Herkes seviniyor ama çocuklar ağlıyor biliyorsunuz doğarken. Tabii bunun izahı vardır tıp açısından. Fakat ağlama genellikle bir hüzün sonucu olur. Niye böyledir? İşin ontolojik felsefesine girmeyeceğiz. Ama hayatımızda da hüzün vardır. Ve mematımızda da bu dünyadan göçerken de hüzün vardır. Arkada kalanlar için hüzün vardır. Giden için belki hüzün, belki hazan, bilemiyoruz. Eğer dünyada hakikaten anlamlı bir hayat yaşadıysak, İslami perspektiften baktığımızda bu dünyadan göç edişimiz hüzün sebebi değildir. Elbette ki arkada kalanlar da bir hüzün olacaktır. Ama göç eden için hüzün olmamalıdır. Çünkü bu bir vuslattır Hazreti Mevlana'nın bakış açısıyla baktığımızda. Tabii bu işin bir boyutu. Böyle bir girişle başlamış olduk. Yani hayatımızda hüzün var, hayatımızda hüzün olacak. İnsanız, insanda hüzünün olmaması belki çok normal bir şey değil. Onun için biz hüzün nedir? Hüzün konusunu biraz İslami bir perspektiften ele almaya çalışalım. Bir kere hüzün dediğimiz ifade eski bir ifade, Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. El-huzn Arapçada hazene diye geçer. Ve Türkçe'de genellikle bunu üzüntü deriz. Biraz hüzne de yakın, hüzün, üzüntü. İyi bir kelime uydurulmuş. Fakat bu hüzün kelimesini ne kadar yansıtıyor, ne kadar derinliğine inebiliyor üzüntü kelimesi, bu ayrı bir mesele. Evet, üzüntü, hüzün anlamında kullanıyoruz. Fakat hüzün bir kavramdır ve Kur'ani bir kavramdır, Kur'ani bir ifadedir. Onun için onu sadece dar kalıplı bir üzüntü kelimesinin içerisine sıkıştırmak, zannediyorum hüzne çok ağır bir ifade olacak ama hüzne tecavüz etmek olur. Hani daha önce de söylemişimdir, defalarca söylüyorum, bilge bir kişiye sorarlar. Hakikat kelimesi var biliyorsunuz Türkçe'de. Bir de bunun daha modern bir ifadesi, çağdaş ifadesi, gerçek. Birisi işte gerçek kelimesini kullanıyor, birisi hakikat. İşte ikisi de aynı anlama geliyor, kelime anlamı itibariyle öyle. Hakikat karşılığında gerçek kullanıyoruz. Ama birisi, bilge bir kişi de ısrar ediyor illa hakikat kelimesini kullanma yönünde. Ki ben de genellikle hakikat kelimesini kullanırım o olaydan mülhem olarak, o olaydan hareketle diye söylemiş olalım. Ve işte genç birisi soruyor daha tecrübeli birisine, ya hocam diyor, kıymetli büyüğüm, hakikat yerine gerçek kelimesini kullansak ne kaybederiz ki? Evladım diyor, hakikati kaybederiz. Hakikati kaybetmek de büyük bir kayıptır. İnsanın en büyük kaybıdır ve insanın ayıbıdır. Çünkü insan hakikati

kavramak için, hakikati idrak etmek için bu dünyadadır. Biliyorsunuz işte belli kurallar vardır. Onların üzerinde başka kurallar vardır. İslami anlayışa göre şeriat diyoruz, tarikat diyoruz, marifet diyoruz ve hakikat. Yani işin derinliği, özünün özüne inmek işte hakikattir. İşte burada da biz eğer hüznü kaybedersek, hüznü kaybetmiş oluruz. Hüzünsüz kalmış oluruz. Sadece kuru bir üzüntüden ibaret bir hayatı yaşamış oluruz ve üzülecek bir duruma düşmüş oluruz. Çünkü hüzün kelimesiyle birlikte mesela Türkçemizde kullanılan hüzün aynı zamanda keder kelimesi var. Hatta dilciler, alimler hüznün insanın içinde olan bir kederin sonucu oluşan bir duygu olduğunu, bir his olduğunu söylemektedirler. Tabii bunların farklı nüansları var, farklı boyutları var. Mesela her hüzün keder değildir, her keder hüzün değildir. Bunların farklı, eğer derinliğine inersek her birinin kullanılacağı bir yer vardır. İşte onun için mesela hüzün, keder, gam, elem, hem diye bir humum çoğulu bir kelime var. Başka da hatta bunlara benzeyen ifadeler var. Ha bunun karşılığında Türkçe'de de güzel kelimelerimiz var. Mesela üzüntü güzel bir kelime. Kaygı güzel bir kelime. Tasa güzel bir kelime. Tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek. Ve bunlar da yeri geldiğinde kullanılması gerekiyor. Ama bu hüznü de kaybetmememiz gerekiyor. Kederi de kaybetmememiz gerekiyor. Mesela bir üzüntülü aile olmak var, kederli aile olmak var. Keder dide, gözü kederli, kalbi kederli, gamlı, işte mamum dediğimiz gamlı olmak. Hani atasözlerimiz var, insanı gam yıkar, duvarı nem yıkar, duvarı nem yıkar, insanı gam yıkar diye. Bunların her birisinin farklı boyutları var. Hem tasavvufi açıdan baktığımızda ve dini açıdan, ahlaki açıdan hem de psikolojik açıdan baktığımızda farklı derinliklere sahip kavramlar olduğunu görüyoruz. Hüzün ifadesi kelime olarak dedik ya, üzüntü demek keder sonucu meydana gelen bir duygu demek. Aslında hüzün istenmeyen bir durumun, insanın hoşlanmadığı bir durumun meydana gelmesinden veya geçmişte yaşanan

bir kayıptan dolayı duyulan üzüntü ve kederdir. Bakın, başımıza gelmesini istemediğimiz bir şeyden, hoşlanmadığımız bir şeyden dolayı üzülmek bir. İkincisi de geçmişte yaşanan bir kayıptan dolayı, geçmişte yaşanan bir şeyden dolayı üzülmektir, kederlenmektir. Bu işin en basit ifadesidir. Ama tabii ki kavram olarak artık farklı anlamlara da yorumlanmaktadır. Psikolojide hüzünün bir tarifi yapılmaktadır. Ahlakta hüznün bir tarifi yapılmaktadır. Tasavvufta hüznün bir tarifi yapılmaktadır. İslami perspektiften bakıldığında hüznün farklı tarifleri yapılmaktadır, tanımlanmaktadır. Çünkü dedik, Kur'an-ı Kerim'de 40 küsür ayette hüzün, hazen veya fiil şeklinde yahzenun vesaire ifadeler geçmektedir. Üzün, üzülmek, üzüntü vesaire anlamında. İşin özetini daha iyi anlamak için, olayı daha iyi anlamak için bir de olaya tersinden bakmak lazım. Hep böyledir sözlüklerde. Hüznün karşılığı nedir? Yani bir şeyi karşılığıyla anlamak daha iyi olur. Hüznün karşılığı sürur ve ferahtır. Sürur sevinç demektir. Ferah da işte ferahlık, rahatlık, huzur. Yani bu sevinç, daha doğrusu huzur demeyelim de, hüznün karşılığı budur. Yani hüzün bir tarafta, sürur yani sevinç ve ferah da bir taraftadır. İnsanın sevdiği bir şeyi kaybetmesinden doğar. Veya arzuladığı bir şeye ulaşamamasından kaynaklanır hüzün. Sevdiği bir şeyi kaybetmesi, dikkat edin, sevdiğimiz bir şey. Bu bir mal olabilir, bir insan olabilir, bir küçük bir şey olabilir. Farklı işte bir maçı kaybetmemizden dolayı olabilir vesaire. Ama aynı zamanda arzuladığımız bir şeye ulaşamamaktan dolayı da hüzün meydana gelir. İşte gitmek istediğimiz bir yer var, yapamadık. Görmek istediğimiz birisi var, sevdiğimizi görmek istiyoruz, göremedik. Bundan dolayı olabilir. Bazıları da bir makama ulaşamadığından dolayı hüzün duyar vesaire. Böyle hüznü bu şekilde okumamız gerekiyor. Hüznü bu şekilde anlamamız gerekiyor. Ancak dediğim gibi az önce, hüzün ifadesi farklı ilimlerde farklı şekillerde anlaşılmaktadır. İslami kaynaklara baktığımızda hüzün aslında psikolojinin konusudur. Hüzün psikoloji ilmi tarafından eski tabirle ruhiyat veya ilmün nefs dediğimiz insanla ilgili ilimler tarafından ele alınmaktadır. Ama İslam dini açısından baktığımızda genellikle iki ilim dalı, birisi ahlak, diğeri de tasavvuf, ki bunlar birbirlerini tamamlayan şeylerdir. Ahlak ilmi ve tasavvuf ilmi geniş bir şekilde hüzün konusu üzerine durmaktadır. Ahlak ilminden söz ederken de hem tasavvuf ahlakı hem de felsefi ahlaktan söz ediyoruz. Bunlar üzerine biraz duracağız değerli dinleyiciler. Kıymetli dinleyiciler, İslam ahlakında bir erdem, bir özellik, bir değer olarak ele alınan hüzün kavramı aslında Kur'ani bir kavramdır. Onun için İslami bir kavramdır diyoruz. İslami bir kavram olunca, İslam'ı meselelerinden bir mesele olunca, Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri bu konuda ne söylüyor? Ve İslam alimleri gelenek içerisinde, silsile içerisinde farklı ilim

dallarında bu kavramı nasıl anlamışlar, nasıl değerlendirmişler, buna bakmamız gerekiyor. İki oldu söylüyorum, bu üçüncü olacak. Kur'an-ı Kerim'de 40 küsür ayette, 42-43 olabilir, yanlış söylemeyeyim, 40 küsür ayette hüzün kelimesi, yani üzülmek, üzüntü diye tercüme ettiğimiz ifade farklı ayetlerde geçmektedir. Mesela bunlardan birisi Hazreti Yakup ile ilgilidir. Hatta ikisi, birkaç yerde daha doğrusu, Yusuf suresi aslında bir, aynı zamanda bir hüzün suresidir diyebilir miyiz? Belki de diyebiliriz. Çünkü orada hüzün konusu farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Yani insanın kaybetmesi, insanın kazanması, insanın beklentileri vesaire. Çünkü bunlarla ilgili elde etmek istenen şeyler, geçmişte olan bazı şeyler, yaşanan bazı şeyler, istenmeyen bir takım durumların insanın başına gelmesi dedik ya, bunlar hep hüznü bizlere anlatmaktadır. Ve biz özellikle Hazreti Yakub'u göz önünde bulundurduğumuzda Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Hazreti Yakub'un özelliklerini bize Cenab-ı Allah anlatırken onun hüznünden gözlerinin beyaz olduğunu, o hüznünü tutuyor ve göstermiyordu diyor Cenab-ı Allah, bizlere bildiriyor. Yani Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'u kaybetmesinden dolayı, biliyorsunuz olayı, kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı o babasından alıyorlar.

kör oluyor. Yani bir perde iniyor gözlerine. Ki bununla ilgili de tasavvuf büyüklerinden birisi şöyle bir parantez içinde söylemiş olayım. Şöyle bir yorum getiriyor. İnsan Allah için sevdiğinde Allah için bir şeyi kaybettiğinde onun gözleri beyazlanır diyor. Gözleri beyaz, bu körelme körleşmedir. Bu beyazlaşma şeklinde ifade edilir. Diğerlerin hani dünyevi bir mal için, dünyevi bir şey için gözlerin beyazlaşması ise o yani dünyevi bir telaşla olduğu için körleşmez diyor. Gözler körelmez, kararır. Yani bir anlamda görmez hale gelir. Şimdi Hazreti Yakub'u anlatan ayet-i kerime onun hüzünden, üzüntüden gözlerinin beyazladığını ve buna rağmen Hazreti Yakub'un hüznünü tuttuğunu ve göstermediğini bizlere bildiriyor. Buraya özellikle dikkat çekmemiz gerekiyor. İkincisi bir devamında da başka bir ayet-i kerimede 86. ayette ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum diyor Hazreti Yakup. Şimdi burada çok önemli bir mesaj veriyor bize. Hüznümü ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Çünkü hüznü ve kederi giderecek olan ancak Allah'tır. Peygamber Efendimiz de bir dualarında ya Rabbi benden hüznü gider diye dua ediyor. Yani hüznü gidermesi için dua ediyor. Biz buradan farklı sonuçlar çıkarabiliyoruz. Yani hüznün bir taraftan insan için bir duygu, insani bir duygu olduğunu ve onu değerli veya zararlı kılan kaynağı ve insanı götürdüğü yerdir. Yani hüzün insani bir duygudur. İnsanı değerli de kılabilir, zararlı da kılabilir. Yani hüzün değerli de olabilir, zararlı da olabilir. İnsanı da değerlendirebilir veya zararlı da kılabilir. Önemli olan hangi kaynağa götürüyor? Hangi insanı nereye götürüyor? İnsanı Hazreti Yakup gibi ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a şikayet ederim mi, arz ederim mi dedirtiyor. Yoksa türkü gibi her yerde vıra vıra üzüntüsünü dile mi getiriyor? Hani bizde bir tabir var. Ne kadar da şey olsan, zor olsa şikayetim Yaradan'a. Ben ancak Allah'a şikayet ediyorum. Şikayetim Yaradan'a. Çünkü veren de o, alan da o. Hüznü vermiş, hüznü alacak olan da odur. Olaya bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bu şekilde de baktığımızda artık Cenab-ı Allah bizlere farklı bir kapı aralayacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz de dedik ya, dualarında Cenab-ı Allah'a dua ediyor ve hüznü, kalbinden hüznü alması niyazında bulunuyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde farklı yerlerde hüzünle ilgili hususlar ele alınıyor. Ve Peygamber Efendimiz olaya şu şekilde bakıyor. İnanan bir kula kendisini üzen hastalık, dert, hüzün ve kederden, kötülüklerden bir şey isabet etmez. Ancak Allah onun günahlarını örter ve affeder. Yani bu hüzünle, bu kederle, İnsanı üzen şeylerle Cenab-ı Allah insanı günahlarını affeder ve onu aslında olgunlaştırır. Hüzünle insanı terbiye eder diyor bizlere Peygamber Efendimiz. Onun için kendisi de üzülüyor,

Hatta biliyorsunuz hüzün senesi, hüzün yılı diye bir yıl var. İnsanidir çünkü hüzün. Amcası Ebu Talib'i kaybetmesi, vefat etmesi, refikası, can dostu Hazreti Hatice'nin vefat etmesi, Peygamber Efendimiz'in içte bir takım sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Hüzünleniyor. Onun için hüzün yılı adı veriliyor. İşte hüzün, içeride insanın farklı sebeplerden dolayı yaşadığı bir takım sıkıntılardan ibarettir diyor bazı alimler zaten. İç dünyamızda gayri iradi olarak, istemeyerek yaşadığımız bir takım duygular bunlar. Bir takım sıkıntılar yaşıyoruz içimizde ama sıkıntıların sebebi var. İşte onu biraz da ahlak felsefesi ve tasavvuf ehlinin nasıl ele aldığını biraz daha konuşacağız değerli dinleyiciler. Hüzünlü olmak yeterli değil. Hüznün bizi olgunlaştırması ve yükseltmesi önemlidir. Bunun için de izleyeceğimiz yol hüzün, hüzünün doğurduğu bir muhasebe, devamında bir tövbe ve tövbenin verdiği ümidi onunla birlikte yaşayarak Cenab-ı Allah'a muhabbet ve Allah'a yakınlık silsilesi içerisinde bir hayat sürdürmektir. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.